Yatere başla. Yaşikalay rastire baş. E yaraşikalay. Yere beşikalay bakadır.

a tere başta. Yaşı kalay raştı ya baş. E yaraş şekalaş. Yere beş şekala bakat.